0: Hacı Şamil, siz verdilemişsiniz ki kızınızın yerini kim dese ona 5000 manat enam vereceksiniz. Çarvadamlar kabristanlığında birinci kabrin ayak tarafında büyük taşın altına koyarsınız.
1: Soktum kapağımı yere! Soktum kapağımı yere!
2: Bayanım! Ay küş salmayın. Hacı özümü bir abreyle. Kız tertemizdir. Bak küçük. Götür kapağını.

yok olacak. Menden bizde, bizde olmayacak. Güzel kızlar çok olacak.

nedir tükenmez cavanlığım. Sanardım ki ebedi tükenmez cavanlığım. Ömrü çiçek eder oldu, sevinç oldu keder oldu. Ne için geldi gider oldu, kimden küstü cavanlığım. Ömrü çiçek eder oldu, sevinç oldu keder oldu. Ne için geldi gider oldu, kimden küstü cavanlığım.

0: Elvida, o günler ulduzlu geceler, elvida. Ömrümden ne kaldı, ne kaldı vefasız dünyada.
1: Sensiz bir saat, bir dakika bile kalabilirim, inanırsan.
0: Görüştük, ne çetin ayrıldık, ayrıldık ne asan. Hardasan hayatım, var mısan, var mısan, yok musun? Ben seni izledim, günah tek gizledim, gizledim.
2: İnan bana Zavr, kurban olum, hem işe inan.
0: Her seher, her akşam, her gündüz, her gece gözledim.
2: Cırma, koy yadigar kalsın. Bu bizim en hoşbak günlerimizin dersidir Zavr.
1: Ben bunu bacarmadım.
2: Öyleyse reddol buradan git. Anan seni gözleyir, alçak.
0: Elvida o günler, ulduzlu geceler, elvida. Ömrümden ne kaldı, ne kaldı, ne kaldı vefasız dünyada.
3: Hazar. Gitti elimizden de.
4: Seni çok sevirdim. Sense bunu ya başa düşmedin, ya da başa düşmek istemedin. Ben özüne bağlamak için seni hiç neylemedim. Mehbeti kazanasan gerek. Helalik senin elinden gelmirim. Kişi de gerek, kişi de yanet olsun. Elveda.
1: Hoşbaxt olun herkes.
5: Gözler.

Göz açmıştı o gözü bir ömürlük mehabbetten. Söz açmıştı o gözü

0: Dostlar, sevgi bağından bir gül dermiştir. Özü de nece gül, ince, ətirli. O gülü kim dermiştir? O gülü bizim əzizimiz, hamımızın sevimlisi, məşhur, hörmətli... Adın nədir?
1: Aydındır.

Arif olan nakem olmaz bu dünyadan. Bu dünyadan arif olan nakem olmaz bu dünyadan.

çalır bu rüzgar. Her devranda bir geliş var, minnet çalır bu rüzgar. Hüner göster, bir şey yapar bu dünyadan, bu dünyadan. Hüner göster, bir şey yapar

bir gün çeker öz kervanım bu dünyadan. Bu dünyadan bir gün çeker öz kervanım.